hasrete alıştım ne gelir elden. Çileli doğmuşum zaten ezelden, hasrete

şarkılarla güldük, şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük. Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm, olursa olsun. Ah, bu şarkıların yüzü.

koydun nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama, ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

bitmez sevgilim. Hayat bu gün gelir, harcarlar

bulamazsın benim gibi seveni. Bulamazsın, bulamazsın ah, seni mutlu

0: hasret çöküverdi bir sancı gibi. Yollarda dolaştım kimsesiz gibi. Bir daha sevmek yok, eskidendi o. Bir daha sevmek yok, eskidendi o.
1: Kilis'in güçlü sesi, Radyonuz Sultan. Sultan.

Magnus Bond. Sultan Radyo.

işten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş hisleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

0: Sultan Radyo.
1: Duygularım tiz ama sesim baritonda. Cilveli değil mi sanki bomba? Tağlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendiyim, gözüm olmaz tabi gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba, soruyorum ona yavrum içelim mi çorba?

0: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop öğrenci servislerini seçin. Erdoğan Coop öğrenci servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop öğrenci servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop öğrenci servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42-5 evler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 9237.
1: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu kilisin hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
2: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahin. Yeni çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23 adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9
3: Sultan Radyo

0: gerçekten tüm kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
1: Sultan Radyo.

0: müşteri Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.

Hanımlar, beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 21 Ağustos 2026 günlerden cuma, bugün haftanın son çalışma gününde en keyifli şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü sizlerle birlikteyim değerli dinleyenler. Günün keyifli şarkılarıyla unutulmaz anları sizlerle geride bırakabilmek adına yine unutulmaz anlar bekliyor diyelim sizleri festivalde. Efendim, keyifli bir çalışmayla devam ediyoruz. Sonrasında yeniden buradayız.

kendi iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha güzel bir gün diliyoruz. Günün keyifli şarkılarıyla unutulmaz anları yine sizlerle birlikte geride bırakıyoruz efendim. Haftanın son çalışma günü dedik. Hafta sonuna şöyle bir hava durumuna detaylı bakacağız. Öncesinde kısa bir müzik arası, sonrasında hafta sonu planları için ben buradayım.

0: sevmem sen de.
1: Güneydağ'ın en sevilen şarkıları festivalde sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz efendim. Yarın hafta sonu. Hafta sonları böyle genelde bazı kıyı bölgelerinde yağışlar etkili oluyordu birkaç haftadır. Bu hafta sonuysa tam bir deniz havası var diyebiliriz değerli dinleyenler. İzmir'e civarına baktığımızda 35 dereceler, Trakya bölgesinde 38 dereceler görülürken Muğla 40, Şanlıurfa, Adana, Mersin, o hatta bakıyoruz 40-41 derecelik hava sıcaklıkları görülüyor. Antalya, Muğla civarında da yine 37-34 derece arasında, 36 derece arasında hava sıcaklıkları değişiyor hafta sonunda. Herkese şimdiden muhteşem bir hafta sonu tatili dileyelim.

DreamWorks Animation tarafından hazırlanan ve masalları eğlenceli, halayca ve modern bir bakış açısıyla yeniden yorumlayan animasyon serilerinin başında gelen Shrek 5. filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor efendim. Shrek 5'in 2027'de daha doğrusu döneceği açıklanırken serinin ilk 4 filminde Eşeği seslendiren ismin ise değiştiği belirtildi. Kim seslendiriyor da Eşeği efendim? Mehmet Ali Erbil. İlk 4 filmde Shrek'i Okan Bayülgen, Eşeği ise Mehmet Ali Erbil seslendirmişti. Ancak yeni filmde Mehmet Ali Erbil dublaj kadrosundan ayrıldı ve Shrek 5'te eşek karakterini seslendiren isim Giray Altınok olarak karşımıza

0: Ne diyoruz? Opet daha çıkan petrolse daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet daha çıkan petrol. Opet'se fark eder.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Suyun bozulmadığı düşünülse de plastik şişelerin üzerinde son kullanma veya tavsiye edilen tüketim tarihlerini görmüşsünüzdür efendim. Bu tarih çoğunlukla suyun kendisinden çok ambalajı, kalite beklentisini ve ürünün takip edilebilmesini ilgilendiriyormuş. Yani su bozulmuyor ama saklama koşulları sebebiyle şişe suların serin, kuru ve güneş görmeyen bir yerde saklanılması öneriliyor. Temizlik malzemeleri, benzin ve boya gibi güçlü kokulu maddelerin yanında bırakılmaması da önem taşıyor. Kapak açıldıktan sonra dışarıdan mikroorganizmalar şişeye girebildiği için de su mümkün olduğunca kısa sürede tüketilmeli diyor uzmanlar. Öncesi...

Duygusal enerjisi zayıf kişiler genellikle kendine güveni az olan kişilerdir. Özgüvensizliklerini saklamaya çalışsalar da kurdukları cümlelerden bu eksikliği fark edebiliyorsunuz. Kendi iyiliklerini baltalayan kişiler kırgınlıktan kaçınmak için bu yönteme başvursalar da aslında kendilerine kötülük yapmış oluyorlar. Efendim bugün duygusal enerjisi zayıf olan bir kişinin hislerini gizlemeye çalışırken kullandığı ifadelerden bahsedeceğiz sizlere. Ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 7980 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
2: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pizzeria'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pizzeria, rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pizzeria Kilis mağazasını ziyaret edin. Pizzeria Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pizzeria. Tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
1: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama, halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Sultan

Psikolojiye göre duygusal enerjisi zayıf insanlar bu kelimeleri daha çok kullanıyormuş. Onlardan birincisi çok yorgunum. Birinin duygusal enerjisi tükendiğinde yaşadıklarını gizlemekte zorlaşıyor ve bu da söylediklerine yansıyor. Güçlü olmayan kişiler hayatta kalma modunu açıyorlar ve bu da günün sonunda onları fiziksel olarak tüketiyor diyebiliriz. Mücadele etmek zayıflık değildir. Ancak kendilerine ve başkalarına sunacak duygusal enerjilerinin olmaması da kimseye fayda sağlamaz.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızda. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
5: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, Özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
6: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
7: 1 Ekim ve 20 Ekim urelerinde kampanya. Kilise özel fırsat. Karaoğlu Zikir Turizm güvencesiyle kutsal topraklara huzur dolu bir yolculuk. $1,250 başlayan fiyatlarla 20 gün her şey dahil ure programı. 1 Ekim ve 20 Ekim çıkışlı urelerimizde kampanya fırsatını kaçırmayın. Bilgi ve kayıt: 0544-748-4207, 0544-253-5187. Kilis Şubesi, Vakıflar Bankası yanı, İstanbul Oteli karşısı. Güvenle çık, huzurla dön.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: Sultan Efendim.

Hanımlar beyler, bugün duygusal enerjisi zayıf insanların sıkça kullandığı kelimelerden bahsediyorduk. Onlardan bir diğeri ben böyle demedimmiş. Ben öyle demedimmiş daha doğrusu. Bu ifade tipik bir manipülasyon taktiği gibi görünse de çoğu zaman artık duygusal enerjisi kalmayan birini işaret ediyor. Her şey yolundaymış gibi davranmakta ne kadar başarılı olsalar da kırılma noktasına geldikleri zaman insanlara ters davranmaya başlıyorlarmış.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner'e bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
3: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Otogaleri.
4: Köseoğlu Otogaleri.
3: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
5: Köseoğlu Otomotiv. Adres: Selman Solmaz Camii arkası.
3: Telefon 0551 186 5152. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Otogaleri.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Sultan.

duygusal enerjisi düşük olanların sık kullandığı cümlelerden bahsediyorduk. Sıra geldi üçüncü cümleye. Affedersiniz, tekrar edebilir misiniz? Çok sıradan geliyor değil mi? Aslında duygusal zayıflık yaşayan kişilerde ruh hali düzelse bile zihin bulanıklığı devam edebiliyor. Konsantre olmakta zorlanıyorlar. Sık sık yorgun ve bitkin görünebiliyorlar. Yorgunlukla başa çıkmak için de kendilerini soyutluyor ve insanlardan söylediklerini tekrarlamalarını istiyorlar. Sosyal etkileşim enerjisi çabuk tükenen insanlar için biri onlara doğrudan konuşurken bile kendi düşüncelerini dalmakta kolay oldukları için ne söylenileni zaman zaman duyamıyorlarmış.

Güne dair keyifli şarkılarla festival yolculuk kaldığı yerden devam ediyor. Nasılsın diye sorulduğunda kendini kapatmak kişinin daha derine inme isteğinin olmadığının bir göstergesiymiş. Yani iyiyim cevabını duyuyorsanız psikolojiye göre bu insanlar da aslında enerjisi düşük insanlarmış. Ya kırılganlıktan korkuyorlar ya da duygusal enerjileri tükenmiş ve o dakikadan sonra kendilerini açıklamak istemiyorlar. Duygularını dile getirmenin bir yolunu bulamadıkları için de kendileri bile onları kabul edilemez veya işleyemez noktaya getiriyor diyebiliriz.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop öğrenci servislerini seçin. Erdoğan Coop öğrenci servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop öğrenci servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop öğrenci servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 5 evler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmeti.

0: eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı

0: uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
1: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
2: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil, bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci, gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Karaoğlu Zikir Turizm.
1: Karaoğlu Zikir Turizm.
0: Kutsal toprakları hasretle bekleyenler için doğru adres. Yarım asırlık tecrübesiyle ve Kilis'te yenilenen yüzüyle unutulmaz anlar için Karaoğlu Zikir Turizm hizmetinizde. Siz değerli misafirlerimize daima kaliteli hizmet ve tecrübeli hocalarımızla Kabe'ye 3 dakika mesafede otel ve yarı açık büfe yemekle maneviyat dolu bir umre için acele edin, bizimle iletişime geçin. Karaoğlu Zikir Turizm Kilis sorumlusu Hasan Kemerli 0544 748 4207.
2: Hallaç Hoca Mustafa Dorukoğlu 0544 253 51 87.
0: Adres Cumhuriyet Caddesi Vakıfbank Sokağı İstanbul Oteli karşısı. Bizden fiyat almadan karar vermeyin.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Cumanız mübarek olsun. Cumamız mübarek olsun. Kavuşturan Rabbimize şükürler olsun. Evet sevgili dostlar, her hafta olduğu gibi bu hafta da buradayız, birlikteyiz. Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında birbirinin en güzel ilahilerle birlikteliğimizi açtık. Programımız başladı. Ben gelmeden önce ilahileri sıraladım sizler için. Yani geldim ama programa başlamadan önce. Evet, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşallah. Evet, her hafta dediğim gibi bu hafta da aynı sözü, aynı kelimeyi kullanmak istiyorum. Zaman su misali akıp geçti. Zaman su misali aktı gitti. Sanki daha dün gibi sevgili dostlar. Geçen hafta cuma günü buradaydık. Bu cuma oldu, yine buradayız. Elhamdülillah, Rabbimize şükürler olsun. Kalanlarımıza Rabbim sağlık, afiyet versin inşallah. Gidenlerimize de Rabbim rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Her canlının gideceği gibi biz de sıramızı bekliyoruz, günümüzü bekliyoruz. Rabbim dinden imandan ayırmasın. Rabbimize layıkıyla kul olmayı bizlere nasip eylesin. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme layıkıyla ümmet olmayı nasip eylesin.

Efendim, Karaoğlu Zikir Turizm Hac ve Umre Organizasyonu. Evet, 1 Ekim ve 20 Ekim umrelerinde kilise özel şok kampanya diyoruz. Kabe'ye yakın, sadece 2 dakikalık mesafede açık büfe lüks oteli ile Gaziantep'ten direkt uçuş aktarmasız. Aynı zamanda ücretsiz 50 gezi programı, bay bayan rehber hocalar, 5 umre, valiz, sır çantası, seccade, zemzem hediyemizdir. Her şey dahil fiyatlar. Sadece kilise özel 1 Ekim ve 20 Ekim umrelerinde $1,250. Evet, kaliteyi Karaoğlu Zikir Turizm'in sunmuş olduğu kaliteyi sadece $1,250 kullanmış olacaksınız inşallah. Rabbim nasip eylesin. Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı. Telefon numaralarımız 544-748-4207, 544-253-5187.

O zaman ne diyoruz? Gel umreye, umreye. Bu fiyatlarla gel umreye, umreye. Evet, kayıtlarımız başlamıştır. Kontenjanımız dolmadan acele ediniz. Bu kampanyayı kaçırmayın. Karaoğlu Zikir Turizm.

Medine'ye gel sen de umreye, gül kokan Medine'ye, inşallah hep birlikte. Rabbim nasip eylesin. Bugün umre grubumuz inşallah Mekke'den hareket etti. Şu saatte yollardalar, Medine yollarındalar. Gül kokulu Efendimizin şehrine İnşallah öğle saatlerinde, öğleden sonra inşallah varmış olacaklar. Bugün Medine'de olacaklar. Rabbim bizlere de sizlere de nasip eylesin inşallah en kısa zamanda. Evet, hakikaten çok güzel bir umre geçti. Çok güzel umre ibadetlerini yaptılar, yerlerine getirdiler, umrelerini yaptılar. Rabbim tekrarlarını nasip eylesin inşallah. Evet, Mekke'den ayrılmak çok zordur. Bugün gözyaşları içinde, dün gözyaşları içinde Kabe'ye veda etmediler. Sadece müsaade istediler. Tekrar geri gelebilmek için Rabbime Kabe'nin huzurunda dua ettiler. Rabbim kabul eylesin inşallah. Sizlere de bizlere de nasip eylesin. Evet sevgili Mustafa Dorukoğlu hocam, Hallaç hocam, geçmiş olsun. Rabbim şifalar versin inşallah. En kısa zamanda sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz. Programlarımızı süsleyin. O güzel sohbetinizle programlarımız güzelleşsin inşallah.

Evet, hayırlı cumalar olsun. Açık olan esnaflarımıza, açmakta olan esnaflarımıza hayırlı cumalar olsun. Rabbim hayırlı işler, bol kazançlar göndersin inşallah. Sanayi esnafı, çarşı esnafı, tüm kaptan şoförlerimize, tüm kamu çalışanlarına hayırlı cumalar olsun. Rabbim işlerinizde kolaylıklar ihsan eylesin inşallah.

İki gönüllerimizin, hasta gönüllerimizin şifasısın sen ki ya Resulallah. Evet, gönülden bir cuma duası yapalım. Esselam olan Allah'ın adına sığınarak. Ya Rabbi, bizleri sevgisiz, merhametsiz ve şükürsüz bırakma. Kalbimize değen her sızıyı bir tövbeye, her sıkıntıyı bir sabra ve her sabrı da bir selamete ulaştır. Evlerimize huzur, geçim kolaylığı ve bereket ihsan eyle. Bedenlerimize şifa, ruhlarımıza dinginlik ver. Yollarımıza senin rızanı kazan.

Hasta olan bebelerimize, hasta olanlarımıza şifalar dileyelim Rabbimizden. Evet, Allah'ım derim. Savaş Talha, sevgili dostlar, sizler için seslendirecek en güzel İlahiler Kilisesi Sultanı'nda Karaoğlu Zikir Turizm katkılar altında devam ediyor. Evet sevgili Hallaç hocam, geçtiğimiz gün kısa bir küçük bir operasyon mu diyeyim artık, tırnağımız acısa acıdır yani, küçüğü büyüğü yoktur. Rabbim Hallaç hocamıza acil şifalar ihsan eylesin. Aynı zamanda yeni doğan bebeğimize de inşallah.

gözünü. Evet sevgili dostlar, devam ediyor birliktelik Radyo'nun Sultan'da. Ben sunucunuz Hasan Kemerli ile birliktesiniz. Karoğlu Zikir Turizm sponsorluğu altında birliktelik devam ediyor. Evet, 1 Ekim ve 20 Ekim umrelerinde şu kampanya diyoruz. Kilise özel 20 günlük umre turu $1,250'dan başlayan fiyatlarla sizlere sunulmaktadır. Gaziantep'ten direkt uçuş, direkt dönüş, Kabe'ye 2 dakikalık mesafede lüks otellerimiz, en az 5 umre, bay bayan rehber hocalar, aynı zamanda ücretsiz 50 gezi programı, valiz, sırt çanta, seccade, zemzem hediyemizdir. Evet, Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı. 544-253-51-87, 544-748-42-07. Evet, ofisimize bekliyoruz inşallah ön görüşme ve bilgilendirme için. $1,250 20 günlük umre turu, Karoğlu Zikir Turizm kalitesiyle.

Peki uçanla kuş kanat çırptıkça Allah der, denizin dibindeki semekler Allah der, güller açar Allah der, kalbimiz tık tık atar Allah der. Evet, radyolarını yeni açanlar, cumanız mübarek olsun. Kamu personeli özellikle armağanımı unutsun en güzel ilahiler. Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin inşallah. İş gücü uyum projesinden, iş gücü uyum projesine katılan tüm kamu çalışan kardeşlerimize hayırlı cumalar diliyoruz. En güzel ilahiler onlara armağan olsun. Tüm esnaflarımıza hayırlı cumalar diliyorum. Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin inşallah. Evet, hastane personeline özellikle sevgili Fatih kardeşime Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin. Tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza ve hastanede yatmakta olan tüm hastalarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum. Sizler de dualarınızda hastalarımızı unutmayın inşallah.

1 Ekim ve 20 Ekim urelerinde kampanya. Kilise özel fırsat. Karaoğlu Zikir Turizm güvencesiyle kutsal topraklara huzur dolu bir yolculuk. 1250 dolardan başlayan fiyatlarla 20 gün her şey dahil üre programı. 1 Ekim ve 20 Ekim çıkışlı ürelerimizde kampanya fırsatını kaçırmayın. Bilgi ve kayıt 0544-748-4207 0544-253-5187 Kilis Şubesi, Vakıflar Bankası yanı, İstanbul Oteli karşısı. Güvenle çık, huzurla dön.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop öğrenci servislerini seçin. Erdoğan Coop öğrenci servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop öğrenci servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop öğrenci servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: ucuzluk evinde.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: 332 66 36 Campus Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Opet'se fark eder, kilis halkı 20 yıldır Opet daha çıkan petrolü tercih eder.
3: Opet daha çıkan petrolü tercih eder.
2: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet daha çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet daha çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon: 813-3281. Aygaz Otogaz, Opet daha çıkan petrol. Opet ise fark eder.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Evet, Rahman'ın aşkı dillerde, gönüllerde. Efendimiz, kainatın sultanı Peygamber Efendimiz'in sevgisi gönüllerde, dillerde. Evet, en güzel aşk Allah'a duyulan, Rahman'a duyulan aşktır. En güzel aşk Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme duyulan aşktır sevgili dostlar. Kulları sevelim, yaradılanı severim, yaradandan ötürü. Allah'ın rızasını kazanmak için sevelim, sevilelim. Bütün yaradılanı, yerdeki karıncayı, gökteki kuşu, insanları birbirinden ayırt etmeden, zengin, fakir, yoksul, gariban demeden herkesi sevelim inşallah. Kimse bilemez kim takvadır. Evet sevgili dostlar, devam ediyor birliktelik. Abdurrahman Ünlü seslendirecek, babam diyecek sanatçımız. Öncelikle bu güzel eserimiz Hasan Tintin Taş'a armağan olsun. Özellikle sevgili kardeşim, armağanım olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Rabbim işlerine kolaylıklar ihsan eylesin. Murat Tintin Taş'a, kardeşim Murat Tintin Taş'a ve aynı zamanda Ahmet Samancı'ya ve tüm sevdiklerine armağan olsun. Evet, tüm babalara gelsin. Adam gibi adamlara gelsin. Baba gibi babalara gelsin. Ekmeğini helalinden kazanan, evlatlarını muhtaç etmeyen, kula muhtaç etmeyen, kimseye muhtaç etmeyen, helalinden kazanan tüm babalara armağan olsun. Ahirete intikal eden babalarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Efendimize komşu olsunlar. Hayatta olan babalarımıza da Rabbim sağlık, afiyet ihsan eylesin.

Bu yalan dünyanın malı, mülkü yalandır. Babam olsaydı da servetim eksik olaydı. Bir evlada babasının gölgesi yeter. Babam olsaydı da bir yanım eksik olaydı. Bu acıyı kalan mı çeker, giden mi? Eşim, dostum, akrabadan da önemli. Babam olsaydı da bir yanım eksik olaydı. Babam olsaydı da bir yanım eksik olaydı.

Evet, babam neredesin? Gel de gözyaşların dinsin. Evet sevgili dostlar, babalar bir evin damıdır, çatısıdır. O damı da ayakta tutan direklerdir. O direkler de o evin anasıdır, annesidir. Rabbim ikisini de eksik etmesin inşallah. Evet, direk giderse dam çöker, çöker. Ev çöker, ışık söner. Rabbim ışığımızı söndürmesin, annelerimizi eksik etmesin. Evet, anneler eğitimcidir. Anneler evlatların aynasıdır. İyi bir anne, güzel bir anne, evlatlarına iyi bakan, iyi eğiten, ibadetine ibadeti öğreten, Kur'an-ı Kerim'i öğreten, Allah'ı öğreten aslında en iyi eğitmendir. Rabbim ahirete intikal eden annelerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayatta olanlara da sağlık, afiyet, uzun ömürler diliyoruz inşallah.

ise özel fırsat. Karaoğlu Zikir Turizm güvencesiyle kutsal topraklara huzur dolu bir yolculuk. $1,250 başlayan fiyatlarla 20 gün her şey dahil Ule programı. 1 Ekim ve 20 Ekim çıkışlı Ulelerimizde kampanya fırsatını kaçırmayın. Bilgi ve kayıt 0544-748-4207 0544-253-5187 Kilis Şubesi, Vakıflar Bankası yanı, İstanbul Oteli karşısı. Güvenle çık, huzurla dön.

Evet, güvenle çık, huzurla dön diyoruz. Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında devam ediyor. Birliktelik Radyo'nun Sultan'da. Evet, cuma gününün en güzel saatlerinde birbirinin en güzel ilahiler, gönüllerimizi hoş eden, bizi duygulara boğan, duygusallığa boğan en güzel ilahiler dinliyoruz. Dinlemeye devam ediyoruz inşallah.

Evet sevgili dostlar, devam ediyor birliktelik. Gönlüm yanar Kabe, Kabe diye. Duyguların en güzel hitap şekli Radyo Sultan'da ilahilere kulak vermektir. Karaoğlu Zikir Turizm katkılar altında. Evet sevgili dostlar, öyle bir zamandan geçiyoruz ki, öyle zor bir zamandan geçiyoruz ki, Rabbim imtihanlarımızı kolay eylesin inşallah. Edep küçümsendi, arsızlık alkışlandı, helal ağır geldi, haram kolay seçildi. Sadakat yükseldi, ihanet sıradanlaştı, vicdan sustu. Menfaat konuştu, ibadete vakit bulunamadı. Ama dünyanın peşinden koşmaya ömür yetmedi. Toplumu yıkan şey yokluk değil sevgili dostlar. Ahlakın, vicdanın ve Allah korkusunun eksilmesidir. Rabbim bu her zamanda imtihanlarımızı kolay eylesin inşallah.

Mustafa'ya. Evet, zikir turizm katkılarıyla devam ediyor. Birliktelik, ben sunucunuz Hasan Kemerli'yle birliktesiniz. Ya. Günün en güzel saatlerinde. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Cuma vakti yaklaşıyor artık. Birlikteliğimizin son bir saat 10 dakikası diyebiliriz. Evet. En güzel ilahiler sizler için gelmeye devam ediyor. Şu an bizlere kulak vermekte olan sevgili Ahmet Yusuf Karakurt kardeşime sevgiye selamlarımı iletiyorum. Hayırlı işler diliyorum. Karakurt Ticaret, Şerif Karakurt ağabeyim, armağanım olsun. En güzel ilahiler. Karakurt

ailesine ve Karakurt Ticaret tüm çalışanlarına armağanım olsun. Haydi bakalım, güzel bir ilahi dinliyoruz. Ömer Faruk Güney seslendirecek sizler için.

Ya Rabbena yaldırma, ya Rabbena. Kabre vardığım gece kabrimizi nur eyle, bizleri dinden imandan ayırma ya Rabbena. Ve devam ediyorum sevgili dostlar, Kilisenin Sultanı'nda, Radyo Sultan'da, zikir turizm katkıları altında. Evet, 1 Ekim ve 20 Ekim umrelerinde şok kampanya her şey dahil, 20 günlük umre turumuz $1,250. Evet, zikir turizmi bekliyoruz. Bu yol nereye gider baba diyecek. Tüm ilahi severler armağan ediyoruz. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar diliyorum.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop öğrenci servislerini seçin. Erdoğan Coop öğrenci servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla, minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop öğrenci servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop öğrenci servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi numara 42 5 evler. Telefonlar 0530 084 8707 0505 611 7520 0536 674 92 37.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: Ucuzluk evinde.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 5291. Klasmen Erkek Giyim, tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 2749. Instagram Bozdoğan Çeyiz.

0: Eski yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
1: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu kilisin hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
2: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: 1 Ekim ve 20 Ekim urelerinde kampanya. Kilise özel fırsat. Karaoğlu Zikir Turizm güvencesiyle kutsal topraklara huzur dolu bir yolculuk. 1250 dolardan başlayan fiyatlarla 20 gün her şey dahil ule programı. 1 Ekim ve 20 Ekim çıkışlı ulelerimizde kampanya fırsatını kaçırmayın. Bilgi ve kayıt 0544-748-4207 0544-253-5187 Kilis Şubesi, Vakıflar Bankası yanı, İstanbul Oteli karşısı. Güvenle çık, huzurla dön.

Amin ya Rabbel Alemin. Mahşerde Kur'an'la bizleri haşreyle Allah'ım. Evet sevgili dostlar, ümmeti olmakla şeref duyduğumuz sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şirkin insanlığı karanlığa mahkum ettiği cehalet çağını tevhid akidesiyle aydınlatmıştır. O zulmün ve kötülüğün insanlığı esir aldığı bu zamanda mazlum ve mağdurların, güçsüz ve zayıfların umudu olmuştur. Hazreti Hatice annemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hasretini şöyle ifade etmiştir: Allah'a yemin ederim ki Cenab-ı Hak hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabayı gözetirsin, muhtaç olanların bakımını üstlenirsin, aç ve açıkta olanı koruyup kollarsın, misafire ikram edersin ve musibete maruz kalanlara yardım edersin. Evet sevgili gönül dostları, insanlığın muhtaç olduğu güzel ahlakın tüm unsurları Allah'ın kitabı ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesinde mevcuttur. Dolayısıyla kim ailesinde huzur istiyorsa, sizin en hayırlınız ailesine karşı en iyi olanınızdır. Nebevi tavsiyesine sarılsın. Kim helal kazanç arıyorsa Allah kişinin işini sağlam yapmasından hoşlanır. Prensibini hayatında ilke edinsin. Kim akrabasıyla bağlarını korumanın, komşularıyla iyi geçinmenin, sosyal hayatta kardeşliği ikame etmenin gayretindeyse Müslüman dilinden ve elinden insanların selamette olduğu kişidir. Öğüdüne dikkat etsin ve kim de imanın tadını almayı arzuluyorsa müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır hadisi şerifini kendisine rehber kılsın.

Evet sevgili dostlar, bugün iletişim imkanlarını çoğalmakta, bilgi saniyeler içerisinde dünyanın dört bir yanına ulaşabilmektedir. Ne var ki bütün bu gelişmelere rağmen insanlık huzura ve sükunete ve her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Dünyanın diğer ucundakiler iletişim kurabilen nice insanlarımız

Evet, nice insanlarımız da yanı başındaki komşusunun derdini, akrabasının halini, mahallesindeki ihtiyaç sahibini, sesini duymaktadır. Şu hususu unutmayalım ki çağımızda yaşadığımız bu sorunların çözümü hutbemizde bir kısmını ifade etmeye çalıştığımız nebevi ahlakıdır. Önümüzdeki pazartesi günü Mevlid kandilidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunun hicri 1500. yıl olması münasebetiyle Mevlid-i Nebevi haftasını Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak edeceğiz. Hatta evet, hafta boyunca gerçekleştireceğimiz programlarla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlamaya ve getirdiği mesajları insanlıkla buluşturmaya gayret göstereceğiz inşallah. Bizleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ümmet kılan Yüce Rabbimize hamdü sena, Peygamberimiz, rehberimiz ve örneğimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve ailine, ashabına salat ve selam olsun. Mevlid kandilimiz şimdiden mübarek olsun.

Evet, Ashab suresinin Ashab suresinde yer alan şu ayet-i kerime ile sözümüzü bitirelim. Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Evet sevgili dostlar, önümüzdeki hafta Mevlid Kandili'ni idrak edeceğiz inşallah. Diyanet Başkanlığı'nın yapmış olduğu programlar, müftülüğün yapmış olduğu programlar, camilerimizde yapılan programlar, yapılacak olan programlara özen gösterelim inşallah. Hepsine gidelim. Hiçbirini boş bırakmayalım ki Efendimizin hayatını, Efendimizin sünnetini anlayalım, sünnetini yaşayalım inşallah.

Ve sevgili dostlar, günün en güzel saatlerinde en güzel ilahiler sizler için gelmeye devam ediyor. Birliklerimizin son yarım saatindeyiz. Bizlere kulak veren tüm dostlarımıza hayırlı cumalar olsun. Rabbim sağlığınızı afiyetine daim eylesin inşallah. Evet, yine güzel bir ilahiyle birliktelik devam ediyor. Evet, Karakurt Ticaret tüm çalışanlarına, tüm personeline, özellikle Şerif Karakurt abime hayırlı cumalar diliyorum. Sevgili Ahmet Yusuf Karakurt kardeşime de hayırlı cumalar olsun. Rabbim sağlık afiyet daim eylesin inşallah. Evet, aynı zamanda Hasan Sert ağabeyimize armağan olsun. Sert Avbay'ı aynı zamanda Kurt Otomotiv, Mercedes'e dair eski yeni tüm parçalar bulabileceğiniz tek adres Kurt Otomotiv. Cengiz ve oğulları Mustafa ve Burhan Kurt'a armağan ediyorum. En güzel ilahiler sizler için geliyor günün en güzel saatlerinde.

Oy kurban olak sana ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet sevgili dostlar, grubumuz Medine'de elhamdülillah. Birazdan Efendimiz'i huzuruna girecekler inşallah. Cuma namazlarını orada eda edecekler inşallah. Ravza'da Rabbim bizlere de nasip eylesin. Ondan sonra yeşil randevuları hazır inşallah. Yeşil halıda, Ravza'da namaz kılacaklar cennet bahçesinde. Efendimizin de buyurduğu gibi, evimle minberim arasında namaz kılan cennette namaz kılmış gibidir diye buyurmuştur. Rabbim bizlere, hepimize nasip eylesin inşallah. Evet, Uhud gezilerimiz devam edecek. Kuba Mescidi'ne gideceğiz. İnşallah grubumuzla Medine'de Hazreti Ali Mescidi, Hazreti Ebu Bekir Mescidi, Hazreti Ömer Mescidi, 7 mescitler. Evet, Uhud, Hazreti Hamza şehitliği ziyaretlerimiz olacak. Gözcüler Tepesi ziyaretimiz olacak inşallah. Rabbim nasip eylesin hepimize. İnşallah gitmeyen herkes gitsin, görsün. O güzellikleri yaşasın inşallah. Cuma'nın yüzü suyu hürmetine. Evet, 1 Ekim ve 20 Ekim umrelerine, 20 günlük umrelerde $1,250'dan başlayan fiyatlarla sizleri götürüyoruz inşallah. Her şey dahil fiyatımız, Kilise özel 20 günlük umre turu $1,250, Kabe'ye 2 dakikalık mesafede mahbes bölgesinde. Otelimiz bir tünelin girişi ve tünelin çıkışı inşallah Kabe'deyiz. O kadar ki yakın, yani tarifle izah edeyim. Yürüme mesafesinde aslında ama tünel geçişleri bayağı bir yoğun olduğu için, araba egzoz dumanları yoğun olduğu için mecburen servislerle hacılarımızı Kabe'ye götürüyoruz. Hem de 2 dakikalık mesafede. 50 gezi programımız bu ücrete dahil, ücretsiz. Aynı zamanda valiz, sırt çanta, seccade, zemzem hediyemizdir. Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı Kilis. 544-253-51-87 544-748-42-07 Kilis Şube.

Evet, Medine akşamları. Sevgili Hallaç hocam, armağan ediyorum özellikle Allah'tan acı şifalar diliyorum kendisine. Rabbim sağlığın afiyetin daim eylesin. Sevgili Mehmet Yalnız ve değerli hocamıza armağan olsun. Aynı zamanda Paşa ve Zümre Hanım'a da en güzel ilahileri armağan ediyorum.

aşk ki bu, candan da öte. Ne mübarek canlar düşmüş bu toprağa. Rabbine uçuveren kahraman bir

Buram buram buram buram Vuslat kokar Medine akşamları. Evet sevgili dostlar, az önce sevgili Orhan hocamla görüştüm. Orhan Özdemir hocam, sayfalarımızdan da bol bol takip ediyorsunuz kendisini. Instagram sayfamız, TikTok sayfamızdan. Evet, demin görüştüm. Evet, cuma namazını inşallah Bedir'de, Bedir şehitliğini ziyaret edecekler. Bedir Melekler Tepesi'ni ziyaret edecekler ve sonrasında Ariş Mescidi'nde inşallah Peygamber Efendimiz'in Bedir Savaşı'nda, Bedir Savaşı sırasında çadırını kurmuş olduğu yere bir mescit yapılıyor. Ariş Mescidi ismi de, işte o mescidi inşallah umrecilerimiz namazlarını, cuma namazlarını orada edecekler. Sonra da inşallah Medine'de Ravza ziyaretlerini gerçekleştirmiş olacaklar. Evet, Orhan hocamızın tüm dinleyenlerimize Medine'den, Bedir'den çok çok selamları var. Bol bol dualarını yaptılar. Allah'ım razı olsun onlardan inşallah.

Sultan FM. Evet sevgili dostlar, Sultan Efendisiniz ve birliktelik devam ediyor radyonun Sultan'da. Evet, şarkıların damarı olur da ilahilerin damarı olmaz mı? En damar ilahiler cuma gününün en güzel saatinde sizler için gelmeye devam ediyor.

Ben ne Hamza kadar güçlüyüm, ne de Ömer kadar sert. Ebubekir kadar insan canlısı da değilim. Ali'deki o cesarette de yok bende. Ama ben seni görmeden sevdim ya Resulallah. Ben de isterdim Abdullah bin Mesud gibi Utbe'nin üzerinde bağıra bağıra Kur'an okumayı. Ben de isterdim Zübeyir bin Avvam gibi senin yolunda ilk kılıcı çekmeyi. Ben de isterdim ya Resulallah Musab gibi senin için bütün dünya güzelliklerinden vazgeçmeyi. Ne Uhud'da sana siper olacak göğsüm var, ne de Taif'te üzerine örtecek kolum. Ben kendi karanlığımda boğulan bir çare, bir ahir zaman yolcusuyum. Ama bilirim ki senin merhametin dağlar kadar büyük. Günahlardan da geniş. Ey aşkın şahı, ey yetimlerin sığınağı. Benim ne amelim var, ne de yüzüm. Sadece seni görmeden sevenler, seni görmeden sevenler halkasına adımı yazdırmak tek sözüm. Ya Resulallah.

Evet sevgili dostlar, yansın yürekler, yansın. Evet, huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Bana ayrılan süre burada son buldu. Haftaya inşallah görüşmek, buluşmak dileğiyle. Cuma günü inşallah saatler 9'u gösterdiğinde Rabbim kısmet ederse, nasip ederse burada olacağız. Cumanız mübarek olsun, hayırlara vesile olsun. Rabbim vatanımızı, milletimizi her türlü kazalardan, belalardan korusun, muhafaza eylesin. Yerden ve gökten gelecek afetlerden korusun. Tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Rabbim rızkımızı bol ve daim eylesin inşallah. Her türlü kazalardan, belalardan muhafaza eylesin. Bizleri Rabbimize layıkıyla kul olmayı nasip eylesin. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme layıkıyla ümmet olanlardan bize eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Ben sunucunuz Hasan Kemerli. Karoğlu Zikir Turizm katkılarıyla birlikteliğimiz son buldu.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop Öğrenci Servislerini seçin. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: Karşı Çaprazı 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnatlı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Sultan Efendi.
1: Dedim yüce dağlar aşan, aşıp da sana ulaşan, halim yaman bak perişan, sana geldim, sana geldim ya Muhammed.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Reklam. Bayram Briket'le inşaatta güvenin

0: Adresi Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket, güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
1: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Sultan Efem.
1: Bir şiir daha başlıyor. Ama bu asırlık bir şiirdir. 14 asırlık bir şiir. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesidir. Şimdi o güne gidiyoruz. Yine bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni bir yolculuğa. Zaman ötesi zamanda, ulvi bir vakitteyiz. Ve sanki biz şimdi asr-ı saadetteyiz. İshir ve celil otlarının o hoş kokusu yayılır. Mecenne sularının sesi gelir uzaktan. Şame ve Tufeil dağları ninni söyler sahraya. Her şey uysaldır. Her şeyde nazlı bir gül edası. Onun edası ve onun sohbeti. Dinleyenler sahabe topluluğu. Sanki başlarında bir kuş var ve sanki o uçmasın diye pür dikkat onu dinliyorlar. Aileden, maldan ve amelden bahsediyor. Sohbet bitince Abdullah bin Kürz izin istiyor. Ya Resulallah, anlattıklarınızı şiir halinde söyleyeyim mi? İzin verir misiniz? Hazreti Peygamber, olur buyuruyor. Ve Abdullah bin Kürz şiirine başlıyor. Ailem, yaptıklarım ve ben sanki üç kardeşiz. Ölüm yaklaştığında onları çağırıp konuşan biri gibiyiz. Adam kardeşlerine der ki, ölüm kapımı çaldı. Bana yardım edin. Geri dönülmez bir yolculuk başlıyor. Uzun ve güvenilmez. Bu hal karşısında bana nasıl yardım edebilirsiniz? Malı der ki, benden ayrılmadığın sürece her istediğini yerine getiririm. Ama ayrılık olursa aramızdaki dostluk biter. İstediğini benden şimdi al. Çünkü yakında ben savrulan kumlar arasına katılacağım. Başka insanların olacağım. Beni sonraya bırakma. Harca. Hızla yaklaşan ölüm gelmeden elini çabuk tut, hayır yap. Ailesi de şöyle der. Ben seni cidden sever, seni herkesten üstün tutarım. Gücümü, kuvvetimi senin için harcar, iyiliğini isterim. Ama iş ciddileştiğinde senin için ölemem. Ardından gözyaşı dökerim. Yüksek sesle ağlarım. Seni hayırla yad ederim. Cenazende bulunur. Gireceğin kabre kadar, o son durağına kadar hasretle tabutunu taşır. Sonra geri dönerim. Sanki aramızda hiçbir şey yokmuş gibi. Hiç birbirimizi sevmemiş gibi. Hiç birbirimizden sevgi görmemiş gibi. İşte insanın ailesi, işte desteği ve işte gerçek yüzü. Sonra ameli konuşur insana. Ben senin kardeşinim der. Sarsıntıların dehşetli anında benim gibi bir kardeş bulamazsın. Benimle mezarda karşılaşacaksın. Orada seni savunacağım. Hesap günü ağır gelmesi için gayret gösterdiğin kefeye oturacağım. Beni unutma, değerimi bil. Ben üzerine titreyen merhametli bir öğütçüyüm. Seni hiçbir zaman yalnız bırakma. İşte senin amelin. Vuslat günü kavuşacağın güzel amellerin. Abdullah bu şiiri okuyunca Resulullah ve arkadaşları ağladılar. Ve o günden sonra Hazreti Abdullah ne zamanki bir topluluğun yanından geçse kendisini çağırır, şiirini okumasını rica ederlerdi. O da okurdu. Ve yine gözyaşı, yine çağlayan sahabe yürekleri. Bu şiir asırlık bir şiirdi. 14 asırdır okunan bir şiirdi. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesiydi.

0: ise çok uzaklardayız. Ama sen gönlümüzdesin, kalbimizdesin. Ah ne gelir elden, kavuşmak mümkün mü sana? Seni çok seviyoruz. Bizleri unutma ya Resulallah. Bizleri bırakma ya Resulallah. Ey sevgili, ey sevgili, ey sevgili.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop öğrenci servislerini seçin. Erdoğan Coop öğrenci servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop öğrenci servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop öğrenci servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
5: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetiniz.

0: Ucuzluk evinde.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnatlı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 5291. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 2749. Instagram Bozdoğan Çeyiz.

0: uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
1: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar, usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şey el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, tirik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 22 79 0543 259 79 80 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
2: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pissarro'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pissarro, rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pissarro Kilis mağazasını ziyaret edin. Pissarro Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pissarro. Tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
1: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama, halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın

0: değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Radyosu utandı. Şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
4: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamayın.

0: almanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
1: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop öğrenci servislerini seçin. Erdoğan Coop öğrenci servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop öğrenci servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop öğrenci servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetiniz.

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Opet'se fark eder, kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
3: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
2: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
6: Meşk-i âlâ başlıyor.
7: Meşk-i âlâ.
5: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşk-i âlâ başlıyor.
7: Meşk-i âlâ.

Allah Allah, Allah Allah, içimdeki orkestra bir coşkulu, bir coşkulu canlar. Canlarım, başlıyoruz. Bugün programa yine gerçekten harika bir duyguyla, muhteşem bir enerjiyle başlıyorum. Çünkü böyle içimdeki ritimler birazdan dinleyecek olduğumuz şarkılarla eşleşiyor. Adeta özdeş, o kadar söyleyebilirim ama programa başlarken şunu da söylemek isterim hepinize. Bir insan yorulunca değil, yanıldığını anlayınca gider ve aşk canlarım ayrılınca değil, ayrılığa alışınca biter. Sevmek güzel meslek ama zor, can dayanıyor dayanmasına da canlarım. Ama yürek gitti gidecek. İşte bu sözlerin üzerine de Orhan Gencebay'ın yorumuyla, ıslan artık deli gönül, bak geçip gidiyor ömür diyor ve Meşke Ala'ya başlıyor.

Ay ay öyle, gerçekten de öyle. Sevmek güzel meslek ama zor. Zor olduğu kadar da keyifli ve canlar. Ay konuşamadım yine. Şöyle diyecektim. Şöyle bir hayal eder misiniz? Aşkta her şey yolunda olduğunda hayatınız nasıl? Ne enerjiniz bitiyor, ne karnınız acıkıyor, ne de uykunuz geliyor, değil mi? Öyle muhteşem, böyle hep kendini içten içe doğuran, büyüten bir enerji. O yüzden de sevmek zor ama çok da keyifli, değil mi? Gerçi bazen çok acı ama aşk hikayeleri de yarım kalabiliyor. Gerçi o hikaye belki o kadardı. Onun sonu yarım kalmaktı, değil mi? Öyle de düşünmek lazım ama zaman bize aslında hep şunu fısıldıyor. Aşklarımızda bile akışına bırak. İşte bir bırakabilsek, değil mi canlar?

Bugün dinlemeye başladığımız şarkılar bize diyor ki bayağı derin duygulara gireceğiz. Meşke hala da böyle bayağı bir duygular derinleşecek. Yani biraz solumuza fazla yükleneceğiz. Kalbin yükünü sevgiyle ağırlaştıracağız ki sevgi kalbin yükünü ağırlaştırmaz ki. O yüzden de canlar aşkın ne kadar güzel olduğunu söylerken her aşkta da kendimiz olalım. Çünkü biz bazen aşkımıza benziyoruz ve onu mutlu etmek için kendimiz değişiyoruz. O yüzden de her daim kendimiz olalım. Çünkü biz bizi olduğumuz gibi sevene mucizeyiz. İşte bizim mucize olduğumuzu görenler girsin hayatımıza canlar, canlarım.

0: Günün telaşından yorulan kalplere bir hala meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk Yağ'la bu frekansta.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızda. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
4: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açıkel Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açıkel Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açıkel Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açıkel vardır. Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
5: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
6: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres: Pamukçıoğlu Mahallesi, Pamukçıoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya: @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restoran, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Sultan Efendi.

0: Günün telaşından yorulan kalplere bir âlâ meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk Âlâ bu frekansta.
1: Aslında çok basit. Reklam tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65

0: 89. Sedat Bayram Güvencesi ile. Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90, GSM 0544 442 42 43.
4: Sultan Efendim.

Burası Meşki Ala, ben de Hatice Duyar. Aşkla huzurunuzdayım canlar. Ve sanki böyle bugün cuma ya, ne bileyim, bana öyle geliyor ki bugün dinlediğimiz her istek, her eser böyle bizi manevi kirlerden arındırıyor. Nedir o manevi kirler? Olumsuz düşünceler, özümüzden uzaklaşmak, madde boyutuna çok düşmek, değil mi? Bütün bunlar bazen düşündüğümüzde manevi kir gibi olabiliyor ama bugün böyle dinlediğimiz bu şarkılar hem övgüyü çok hak ediyor hem de bizi manevi kirlerden arındırıyor. O zaman ruhsal denge için güzel bir şarkıya daha odaklanmaya ne dersiniz? Çok keyifli bir şarkıdır. Hadi dinleyelim.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop Öğrenci Servislerini seçin. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla, minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: ucuzluk evinde.
1: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı

0: araçlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
3: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendim.

0: Gönül teline dokunan nameler bu programda Meşki Ayla devam ediyor.
1: Ve aşk herkesi ona benzetip kimseyi onun yerine koyamamaktı. Yani ne bileyim, aklıma gelenler sıradaki eserle dilimden dökülüverdi. Daha doğrusu çok lezzetli bulduğum geride kalan eserle. Ve aşk herkesi ona benzetip kimseyi onun yerine koyamamaktı. Öyle ama onun gülüşü, onun bakışı, onun sesi, onun her şeyi başka. Dünyada bir tane o da bizim aşkımız, değil mi? Böyle onları, yani gerçekten birbirine tutkuyla bağlı olanları ve birbirini sevenleri, ruhları da birbirine bağlı insanlar olarak görüyorum ben. Yürekleri mesafe, tanımayan insanlar onlar. Ama ben bizi de öyle görüyorum. Yani kilometre cinsinden uzaklıkları bertaraf etmişiz. Birlikteyiz ve kalbimiz bazen sevdiğimizin adıyla atıyor, değil mi? Tik tak tik tak yerine atmıyor. O sevdiğimizin adını söyleyerek atıyor. Hele şarkılar böyle aşka iyice deyip dokununca, o zaman Meşki Ala'da her şey

0: Ben sevdalım, sen belam.
1: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı, üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
2: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk,

0: 16 seçenekleri Odun Pazarı Caddesi numara 116 Kilis 0348 822 2279 0543 259 7980 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren. Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779 Hüseyin Yalçın.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
2: Sultan Efendi. Derin tonu, arabeskin alası, meşki ala devam ediyor.

Bir yalnızlık duydum ta içimin derininde, en derininde. Sonra bir ses sana, bir özlem. Sonra o ses yerini öyle bir sessizliğe bıraktı ki baktım kimseyi göremedim. Aradım kimseyi bulamadım. Oturdum kimse yanıma gelmedi. Baktım baktım ve anladım ki o an yalnızlığımla baş başayım. Ama bazen yalnızlığın tadını da çıkarmak gerekir be canlar.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
3: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın, isterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı, Alo Sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner, lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
4: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
5: 1 Ekim ve 20 Ekim uğurlarında kampanya. Kilise özel fırsat. Karaoğlu Zikir Turizm güvencesiyle kutsal topraklara huzur dolu bir yolculuk. 1250 dolardan başlayan fiyatlarla. 20 gün her şey dahil uğurla programı. 1 Ekim ve 20 Ekim çıkışlı uğurlarımızda kampanya fırsatını kaçırmayın. Bilgi ve kayıt. 0544-748-4207 0544-253-5187 Kilis Şubesi, Vakıflar Bankası yanı, İstanbul Oteli karşısı. Güvenle çık, huzurla dön.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Ay, buradayım buradayım. Nerede olacağım? Yayın devam ederken tabii ki sessiz sedasız ben de sizler gibi o güzel istekleri dinliyorum. Ama işte bazen de çok etkileniyorum yani. Düşünsenize, bu kadar tesirli bir aşk şarkısı ayrılığı da anlatıyor. Ve sonra siz açıp ne konuşabilirsiniz ki mesela mikrofonu benim yerime kendinizi koyduğunuzda? Bazen ne bileyim, ben de işte müzikten anlayan kulaklara şöyle güzel şarkılar gönderiyorum. Shakespeare ne diyor? Müzikten anlayan kulağa söyle şarkını. Ben de böyle zamanlarda işin kolayına kaçıp aslında sizi şarkılarla buluşturmayı seviyorum. Hepsi bu. Bir de şarkıların hikayesi hepimizin hikayesinden uzun bence. Düşünsenize, bizim bir tane şarkıların binlerce hikayesi var. Biz şarkılara bizim şarkımız diyoruz ya, bir şarkı için. İşte o bizim şarkımız diyoruz ama kim bilir kaç kişi aynı anda aynı şarkıya bizim şarkımız diyor acaba? Kaç bin kişi? Kaç on bin, yüz bin kişi? Var mı bir fikri olan canlarım?

0: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkı felek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram @okandoner79.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Sultan FM.

0: feryat değil, meşk-i âlâ.
1: Kırgınlığım geçer de, o çok kırgınlığıma çare bulamıyorum. Fark etmek acıydı. Çok acıydı ama gerekliydi. Şimdi hüzünlü cümleler, hüzünlü şarkılar, günlerden de cuma. Ay böyle bir derinleştik. Şarkıların etkisiyle anılara gittik. İlk aşklar canlandı ama değil mi? Gözümüzün önünde o ilk aşklar bir canlandı. Hüzünlü be. Ayrılıktan sonra hatırlayınca güzel gerçi. Ne günlerdi, ne yıllardı diyoruz ama ne bileyim, yine de hüzünlü olsa da hüznün kalbi de iyileştiren bir yanı var ya. O güzel galiba. O bizim yaralarımızın merhemi galiba, değil mi? Derman oluyor belki de bütün dertlerimize. Neyse, yine de sustuklarımızı bile gözlerimizden anlayabilen insanlar çıksın hayatımızda karşımıza diyor. Sıradaki isteğe geçiyorum. İçin.

Meşke Ala devam ediyor. Oldukça derin duyguların içinde Meşke Ala devam ediyor. Ne kalem yazabildi halimizi, ne de cümleler anladı bizi. Ünlem şaşkın, virgül eğri, bir noktaya gizledik dertlerimizi. Sonra kaçtık o dertlerden, kaçsak da bir türlü bulamadık kendimizi. Bari birbirimizi bulsaydık, iyi mi? Onu da beceremedik işte, ayrıldı yollarımız. Sen bir yana, ben bir yana. Nerelerdesin kim bilir şimdi? Kaç yıl geçti aradan? 10. yıldan sonra saymadım daha. Gerçi saymasam da kalbim seni her andığımda acıyor hala. Hoş, seni anmadığım bir an bile yok da. İşte sen anla ne kadar üzüldüğümü ve sen anla aslında seni ne kadar

kopardılar bizi birbirimizden. Bir veda edip de sarılamadık. Ayrılık hem seni hem beni yıktı. Sevgilim, seninle kapışamadık.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop Öğrenci Servislerini seçin. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetiniz.

0: ucuzluk evinde.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet, Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Opet'se fark eder, kilis halkı 20 yıldır Opet daha çıkan petrolü tercih eder.
3: Opet daha çıkan petrolü tercih eder.
2: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet daha çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet daha çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet daha çıkan petrol. Opet ise fark eder.
0: Yazın en tatlı fırsatları Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?
4: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Sultan Efendim.

0: Meşki âlâ.
1: Kaçtığımız şey içimizde mi saklı ne? Böyle yani içinden yalnızlık geçen şarkılar kalbimizi fethediyor bugün. İçinden ayrılık geçen şarkılar kalbimizi fethediyor bugün. Bugün cuma, aslında haftanın da son programı. Ama bu saatte de bu şarkılar çok iyi gidiyor. Gider ayak böyle sizi hüzünlü bırakasım yok ama yani sevilmeyi beklemeden sevmeyi deneyelim deyip öyle mi geçsem acaba sıradaki esere? Ya da şöyle yapayım ben. Aşk derdiyle hoşem, el çek ilacımdan tabip, kılma derman, kim helakim, zehri dermanımdadır. Yani kısaca söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil. Ararım.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90 GSM 0544 442 42 43. Sultan.

çok güzeldiniz bugün de. Sayenizde Meşki Ala'da bugün de çok güzeldi her şey. Sadece bugün mü? Hayır, bu hafta her gün çok güzeldiniz ve bana harika bir hafta yaşattınız. Çok teşekkür ediyorum. Yine Meşki Ala'yı birlikte hazırlayıp sunduk ve ben şimdi sözlerimin tesirli olduğunu düşünüyorum. Az önce söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil dedim ama o aşk için geçerliydi. Ben şimdi canlarıma olan duygularımı anlatıyorum. Söylesem tesiri çok bu sözlerin, biliyorum ve tabii ki çok güzel final istekleriyle hafta sonuna başlayacağız. Aşk görmekten çok özlemeyi sever, dokunmaktan çok düşlemeyi ve aşk öyle gariptir ki nerede imkansız varsa gider onu sever. Biz imkansızları değil, birlikte mutlu olacağımız aşkları yaşayalım isterim. Çünkü bunu gerçekten çok hak ediyoruz ve sarılmak için yürek gerekir derler ya. Kollar sonraki iş. Yüreğimle sarılıyorum giderken hepinize. Güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Pazartesi yeniden görüşünceye kadar da beni özleyin istiyorum canlarım. Hoşça kalın. İyi tatiller.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızda. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
5: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatiz, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzet

0: keşfetmek için Okan Döner'e bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram @okandoner79.
1: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 3334, 0541 954 5688. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 5055.
2: 0534 862 93 28.
1: En iyiler bizimle yetişir.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90, GSM 0544 442 42 43.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop öğrenci servislerini seçin. Erdoğan Coop öğrenci servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop öğrenci servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop öğrenci servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 5 evler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı

0: Mekke yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnatlı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
3: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil, bu kilisin hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci, gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Sultan Radyo

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243. Sultan Radyo.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
2: Sultan Radyo.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
4: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın, isterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı, Alo Sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner, lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Sultan Radyo.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı.

0: 12 0348 813 65 89 Sedat Bayram Güvencesi ile.
1: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pissarro'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pissarro, rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pissarro Kilis mağazasını ziyaret edin. Pissarro Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pissarro, tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
2: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.
5: Sultan Radyo.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar.
2: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop öğrenci servislerini seçin. Erdoğan Coop öğrenci servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop öğrenci servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop öğrenci servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: Karşı çaprazı 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
0: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Opet'se fark eder, kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
2: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
3: Yazın en tatlı fırsatları Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90, GSM 0544 442 42 43. Yıkıl.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 22 79 0543 259 79 80 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren. Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79 Hüseyin Yalçın.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: Sultan Radyo.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243. Sultan Radyo.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
3: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açıkel Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açıkel Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açıkel Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açıkel vardır.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
5: Lezzetin değişmeyen adresi sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
6: 1 Ekim ve 20 Ekim urelerinde kampanya. Kilise özel fırsat. Karaoğlu Zikir Turizm güvencesiyle kutsal topraklara huzur dolu bir yolculuk. 1250 dolardan başlayan fiyatlarla 20 gün her şey dahil ure programı. 1 Ekim ve 20 Ekim çıkışlı urelerimizde kampanya fırsatını kaçırmayın. Bilgi ve kayıt 0544-748-4207, 0544-253-5187. Kilis Şubesi, Vakıflar Bankası yanı, İstanbul Oteli karşısı. Güvenle çık, huzurla dön.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Sultan Radyo.

0: gerisi kolay.
1: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.

0: durumlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram Güvencesi ile.
1: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş: 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
2: İkinci el otomobilde güvenin adresi Köseoğlu Otogaleri.
3: Köseoğlu Otogaleri.
2: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
4: Köseoğlu Otomotiv. Adres: Selman Solmaz Camii arkası.
2: Telefon 0551 186 5152. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Oto Galeri.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Sultan Radyo. Açma.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop Öğrenci Servislerini seçin. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 5 evler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: ucuzluk evinde.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv Mesut Yıldırım. Adres Çevre Yolu üzeri Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
2: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnatlı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
1: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90, GSM 0544 442 42 43.
5: Sultan Radyo.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
2: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pisero'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pisero, rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pisero Kilis mağazasını ziyaret edin. Pisero Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pisero. Tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Sultan Radyo.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızda. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açıkel Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açıkel Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açıkel Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açıkel vardır.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
5: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulunmaktadır. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres: Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Sultan Radyo.

0: Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544 442 42 43. Sultan Radyo.
1: Söylüyordun ya bakayım, nasıl söylüyorsun?
2: Peş küştüm.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet.

0: dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkı Felek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner'e bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram @okandoner79.
1: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: Sultan Radyo

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813 97 90 GSM 0544 442 42 43.

0: Radyo Sudan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop öğrenci servislerini seçin. Erdoğan Coop öğrenci servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop öğrenci servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop öğrenci servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap.

0: ucuzluk evinde.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnatlı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 5291. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: Yorgun.

0: 20.05 Radyo Sultan'da saatler yorgun yayında radyosu başında bizleri takip eden, bizleri dinleyen sultancılara selam olsun. Söz verdiğimiz saatte geldik. En güzel şarkıları, en özel yorumları sizler için göndereceğiz. Mesajlar var. Daha yayına başlamadan mesajlar gelmeye başlamış. Şimdi baktığım, göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı öncesinde teşekkür ediyorum. Yorgun yayında efendim birlikteliğimizi saatler 21'e kadar kim sunacak? Açık El Auto değil mi? Açık El Auto'ya birazdan uğrayacağız. Hurşit Açıkale selamlarımızı gönderelim. Mesajlar var, güzel mesajlar var. Hemen bakalım şöyle mesajları o zaman, değil mi? Bu akşam böyle olsun. Serviste bizleri takip ediyorlar. Yorgun abi bekliyoruz demiş. Öncü Pınar Göç İdaresi Gönüllü Geri Dönüşüm Merkezi'nde çalışan personellere dersen sevinirim demişler. Sevgili Hasan Demirel, selam olsun kendisine ve tüm arkadaşlarına. İyi çalışmalar arkadaşlar. Selamlar olsun sizlere. Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin, olur mu?
1: Yorgun yayında. Yorgun.

20.09 saatler. Güzel bir yayın olması dileğiyle gönderilen mesajlar arasında okumuş olalım inşallah. Teşekkürler mesajınız için. Rabbim herkesi iyi etsin inşallah. Kimseyi üzmesin, kimseye kırılmayalım değil mi, darılmayalım. Hep işimiz gücümüz rast gider inşallah. Bugünün çok iyiyiz demiş. Bizim de yayınımızı güzelleştirecek kişiler var. Selamlarımızı gönderdik o zaman. Gönlüme düştüğünden günden beri senden başka bir gökyüzü tanımadı. Gözlerim hayatım. Nida'dan Hüseyin'e armağan olsun demiş. Çok eski bir şarkıdır. Aslında çoktandır. Nereden baksanız belki de 10 senedir bu şarkıyı ilk defa gönderiyorumdur.

0: yolcuyu terk etme, yanlışlara girersin. Ben sensiz yaşayamam, solarım bir gül gibi. Bana bu acıyı verme, senle bitersin.
1: Yorgun.

0: Hemen şöyle bakalım mesajlara. Mesajlarınız var. Bu arada saatler 20'den sonraki olan mesajları okuyorum, haberiniz olsun. Radyo Sultan yorgun demiş. Mustafa Yavuz, Hakan, Hasan Hüseyin, Halil Ensari, Metin, Hacı Babalı İmam, Yunus, Tekdoğan İbrahim, Yusuf Bağal demişler. İsimlerini yazarsa sevinirim, sizlerden ricam. Kimi armağan etmek istiyorsanız ve sizin isminizi yazarsanız sevineceğim, olur mu?
1: Yorgun yayında.
0: İyi akşamlar. Kilis Sultan Radyo demişler. Yorgun ben, kumsal demiş. Canım kocam Memoş Kurtoğlu için seni çok seviyorum demiş. Yayınlar mısınız diyerek bize serzenişte bulunan bir dinleyicimiz var. Muğla'ya selam gönderelim o zaman. Necati abi, Ali Örgeç, Can kardeşi, Fatih demişler. Göndermiş olduk. Saat 20'den sonraki olan mesajları okuyorum. Kolay gelsin ben Tuğba, abim Feridun yolcu için güzel bir şarkı demişler. Gönderdik, inşallah bizi takip ediyordur. Sizlerden ricam bir tane mesaj, arka arkaya mesaj gönderenlerinkini maalesef okuyamıyorum çünkü karışıyor mesajlar. Bir tane mesaj gönderirseniz okuyacağım. Hasan Basri Kartal, Battal Kartal ve Latif Kartal için gelsin demiş. Okumuş olduk, göndermiş olduk. Sıradaki parça Emel abladan Hatice Sude'ye demişler. Onu da okumuş olduk. Daha sonrasında iyi yayınlar demiş. İbrahim Gencer'den Ömer Gencer'e ve tüm arkadaşlarına gelsin demişler. Bakalım şöyle mesajlara. Bodrum'a gidelim o zaman. Bodrum'da Özlem Hanım. Sıradaki şarkıyı İpek, Hatice, Sevgi ve Zuhur Gürkan'a, Fatoş'a ve Hatice Alioğlu'na demiş. Birazdan mesajlarla beraberiz.

başında, her saat başında hatırla beni. Maziye dalarken güller koklar,

0: hasretin beni derinden. Sen benim bu aşkım.
1: 20.26 yaptık saatlerimizi. Saat. Mesajlar var, mesajları okuyacağız.
0: Her saat başı.
1: Açık Hal Auto birlikteliğimizi sunuyor bu arada. Saatler 21'e kadar sesimizi ulaştırıyor Açık Hal Auto.
2: Yorgun.
1: İyi akşamlar Yorgun Bey. Ben Sıla Nur Tulcuoğlu. Sıradaki en güzel parçayı en kötü günümde yanımda olan Arif Ercan'a ve Soner'e gelsin demiş. Canımdan çok sevdiğim Sabriye Çakmağa gelsin diyerek mesajını göndermiş. Abi demiş, iyi akşamlar. Hasan Bağlar ve Hüseyin Bağlar'dan Ömer Faruk Bağlar'a ve Ahmet Bağlar'a selam yollar mısın demiş. Okuduk efendim. Öncesinde hatırlatalım, yayının en başında da söylemiş olduğum gibi bir tane mesaj gönderiyorsunuz. Diğer mesajları kesinlikle okumuyorum, haberiniz olsun. Çünkü tek başımayım. Hatay Reyhanlı'dan selamlar dayılarım Ömer Faruk Bağlar ve Ahmet Bağlar'a demişler. Sizlerden ricam, kardeşime bir parça isteyeceğim Ahmet Aslan'dan demiş ama istek şarkı yok maalesef. Gazel canımdan çok sevdiği teyzesi Sılacan'a demiş. İstek almıyorum, onu da hatırlatmasını yapayım efendim. Öncesinde söyledim, daha sonrasında darılmaca, kırılmaca olmasın değil mi? Elazığ'a gidelim. Elazığ'da Ayşe Daş, Mustafa Parlak, Sezer Bostancı ve Mustafa Parlak için demişler. Onu da okumuş olduk. Şöyle bakıyorum, okumadığım mesaj var mı? Yoksa bir tane mesaj hakkınız var. Hatırlatalım, onu da söylüyorum. Tek tek söylüyorum çünkü. Üzerine basarak söylüyorum. Onu da sevgili Mesut aracında seyir halinde takip ediyor. Sevgili Erdal Karaşahin Gaziantep'ten bizleri takip ediyor. Her zamanki yorgun koliklerden aracında seyir halinde ama gezmiyor. Çünkü mesleği şoför değil mi? Ekmek parası için bu saatte. Direksiyon sallıyor. Selam olsun kendisine, tüm orada bizleri takip eden, serviste bizleri dinleyen tüm herkese armağanım olsun.
2: Yorgun yayında.

0: Özellikle sevgili küçük Ahsen. Benim küçük dinleyicilerim de var değil mi? Sevgili küçük Ahsen'e gelsin. Babası Mesut için en güzel şarkılar gelsin. Kısa bir reklam var. Açık El Auto birlikteliğimizi sunuyor bu arada. Saatler 21'e kadar sesimizi ulaştırmaya devam ediyor. Kısa bir reklam arası, sonrasında ben burada olacağım.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Cadde Döner hizmete açıldı. Lezzetiyle fark oluşturan, kalitesiyle güven veren Cadde Döner, Cumhuriyet Meydanı'nda sizleri bekliyor. Özenle hazırlanan enfes döner çeşitleri, damaklarda iz bırakan ciğer kavurma ve günün her saati sıcak servis edilen tereyağlı çorbayla gerçek lezzeti keşfedin. Menümüzde kişi usulü döner, somun ekmek döner, ciğer kavurma ve tereyağlı sıcak çorba bulabilirsiniz. İster ailenizle, ister dostlarınızla lezzetin buluşma noktasına uğrayın. İsterseniz tek telefonla siparişinizi kapınıza getirelim. Adres Cumhuriyet Meydanı. Alo sipariş 0530 617 çift 079. Cadde Döner. Lezzetin adresi, damakların yeni vazgeçilmezi.
4: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte, artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programı, programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres: Pamukçıoğlu Mahallesi, Pamukçıoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya: @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restoran, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
5: Yorgun yayında.

20.41 yaptık saatlerimizi. Şöyle bakalım mesajlara. Mesajlar var. Bu arada şehrinin en çok dinlenen radyosundasınız. 106'dasınız. Bizler sizler için her zaman buradayız inşallah diyeceğim ama büyük ihtimalle haftaya yayın akışlarımız biraz değişecek. Benim normal yayın saatlerim 6 ile 8 arasında, yani 18 ile 20 arasında. Bakalım artık, büyük ihtimalle haftaya olamayacak gibiyim bu saatlerde. ...106.0 yayınlar, annesinden çok sevdiği oğlu Batuhan'a Zitto'ya gelsin demiş. Sıradaki şarkılar, Antep'ten Gülparlak Mustafa, Orhan ve Sezer Bostancı'ya Mustafa Parlak'a gelsin diyerek gönderdiği bir mesaj var. Sevgili Murat abi aracında seyir halinde takip ediyor. Narin ailesine ve tüm sevenlerine göndermiş olduk. Birazdan güzel bir Kıvırcık Ali şarkısı var. O güzel şarkıyı da dinleyeceğiz. Damardan değil atar damardan demiş. Çoktandır sevgili güvenlik Ali Sağıroğlu. Kendisi bizi takip etmiyordu. Seyir halinde dinlemekteyim abi demiş. Sevgili Ali'ye en güzel şarkılarım armağanımdır. Ve Sağıroğlu ailesine özellikle göndermiş olalım. Yorgun Antep'ten çok seviliyorsun. Selamlar demiş başta eşimi Ahmet Çapkı olmak üzere Mustafa Kahveci Ökkeş Mansur demişler. Ekinciler selam olsun. Ailenize inşallah tez zamanda kavuşursunuz demiş. Gaziantep'e selam olsun. Gaziantep'te çok seviliyoruz değil mi? En kısa zamanda Gaziantep'teyiz inşallah. Sevgili Erdal bizi... çağırdı sevgili Erdal Karaşahin şu anda takip ediyorsa, seyir halindeyse serviste bizleri dinliyor sanırım büyük ihtimalle. Abi gel misafirim ol Gaziantep'e dedi. İnşallah en kısa zamanda bir Gaziantep çıkarması yapacağız. Yenikent Baklava ve Katmer sevgili Mehmet Ali Akış. Yeni Beşevler'de sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Sevgili Mehmet Ali'ye ve tüm sevenlerine, sevgili Kadir abiye, sevgili Bekçi Mehmet'imize en güzel şarkılar armağanıdır. Abuş'a ve Mehmet'e en güzel şarkılarımızı gönderelim o zaman. Açık Hava Otobirlikleri'mizi sunmaya devam ediyor.

20.46 yaptık. Mesajlar gerçekten o kadar çok yoğun mesajla geliyor ki ben tek başımayım. Hatırlatayım. Hem mesajlara bakıyorum, hem şarkı seçiyorum, hem cep telefonundan gelen mesajlar var. Onun için okumadığım mesajlar varsa bugünlük sizlerden özür diliyorum, olur mu? Kıvırcık Ali ve Yıldız Tilbe. Al ömrümü, koy ömrümün üstüne. Benim için bir tek sen varsın, bırak herkes seni kıskansın sevgilim. Nida'dan Hüseyin'e. Rabbim onları kavuştursun inşallah. Ne kadar çok güzel bir aşk değil mi? Her şarkıda bir söz, her şarkıda bir mana. Selamlarımızı gönderdik. Özellikle sevgili Mehmet dedik, bizi takip ediyor. Selamlarımızı gönderelim. Antep'ten çok seviyorsun diyenler var. Antep'e selamlarımızı birazdan göndereceğiz. En güzel şarkılarımızı göndereceğiz. Mehmet Ali göndermiş bizlere. Mehmet Ali Kapucu, Ömer Gencer, Yorgun abi selamlar iletir misin demiş. Yorgun abiden selam olsun o zaman sizlere, olur mu? Sıradaki şarkılar dayım Ömer'e demişler. Gönderelim bakalım şöyle Ömer'e. Emrullah Subioğlu'na gelsin demişler. Birazdan yine mesajlar var. Mesajlar hep var. Haydi bakalım.

0: Yorgun.
1: Yorgun değil mi? Yorgun gerçekten, bugün çok yorgun. İnanın çok, havalar çok sıcak biliyor musunuz? Genelde Güneydoğu Anadolu bölgesinde, yani bizim bölgede Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş, Hatay çok sıcak değil mi? Nasıl yapacağız bu sıcaklarla bilmiyorum. Halen daha akşam sıcak. Klimalar olmazsa dayanamayacak şekildeyiz. Ve şu anda bizleri açık alanda takip edenler var. Selam olsun. Açık alan çok güzel değil mi? Havalı olur. Aslında ben de şöyle bazen düşünüyorum, açık alana gitsem. Çünkü genelde hafta içi hep kapalı bir yerdeyim. Yani çalıştığım için sabah gidiyorum akşama kadar. Hep kapalı yerde çalıştığım için. Yine radyoya geliyorum, yine kapalı. Ama sizler varsınız. Sizlerin göndermiş olduğu mesajlar var. Benim göndermiş olduğum şarkılar var. Kendimi iyi hissediyorum. İşin şakası bir yana. Yani ne derler? Anlatmak istediğim çok şey var ama maalesef bugün çok yorgunum, onun için sıcaktan da biraz bunaldım bugün. İyi yayınlar Muğla'dan Necati abime, Ali Örgeç ve Can kardeşi Fatih Can. Sıradaki şarkı armağan olsun demiş. Göndereceğiz, gönderdik. Sürekli dinliyoruz demiş. Muğla'ya selamlar olsun. Sevgili

0: 20.57 yaptık sevgili Müslüm Baba, değil mi? Müslüm Baba severlere.
1: Gizleme ne olursun.
0: Bu arada sevgili Murat abinin oğlu yarın nişanı var. Ailecek şu anda takip ediyorlar bizleri. Abi demiş havuçtayız. Yani bizim kiliste havuç diye bir yer var. Belki dışarıda olmayanlar bilmez. Şu anda bizleri koskocaman bir aile takip ediyor. Narin Malikanesi'nde bizleri dinliyorlar. Selamlarımızı gönderelim. Yarın da nişanı var. Nişan telaşı bir yandan. Yarın da nişan yemeği olacakmış. Özellikle Şeyma Özaktaş, Murat Özaktaş, Saliha Elmas, Deniz Narin, Arzu Elmas, Nilgün Narin, Karaoğlan ailesi ve Gülo'ya armağan olsun demiş. Koskocaman bir aile takip ediyor. Selamlarımızı gönderdik o zaman. Yorgundan sizlere selam olsun. Hayırlı olsun bu arada.
2: Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor.
0: Sevgili Ali şu anda takip ettiğini söylüyor. En güzel şarkılarım kendisine ve ailesine gelsin.
2: Sen de bana
0: sevmek günahsa eğer demiş. O zaman az sonra güzel bir şarkıyı armağan edelim sevgili Ali'ye. Birazdan Kürşat Zengin'den güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Yine güzel bir söz var. Yine Gaziantep'e selamlarımızı gönderelim. Gaziantep'teki fanlarıma diyelim artık. En kısa zamanda da Gaziantep'e bir çıkarma olacak. Bizleri isteyen arkadaşlar var, bizleri isteyen dostlar var. Ziyaret edeceğiz inşallah vakit bulunca, değil mi? Ben ne insanlar gördüm. İmparator seslendirsin. Yeni Beşevler'de bizleri takip eden dostlar var. Hemen bizim radyomuzun üst tarafında Yeni Kent Baklava ve Katmer var. Şu anda radyo açık orada. Bizleri takip ediyorlar. Sevgili Mehmet Ali'ye, sevgili kardeşime selam olsun. Yine sevgili bekçi Mehmet kardeşim var. Selam olsun kendisine. Aracında seyir halinde takip ediyor. Kendisine ve tüm dostlarına da armağan etmiş olalım.

21.05 yaptık saatlerimizi, devam ediyoruz. Saatler 22'ye kadar ben buradayım bu arada. Mesajlar yoğunlukta, bugün tek başımayım. Gerçi her zaman tek başımayım ve yorgunum. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Okuyacağım, okumadan gitmeyeceğim inşallah. Aracında seyir halinde sevgili Murat takip ettiğini söylüyor. Kendisine, eşine ve çocuklarına selam olsun göndermiş olalım o zaman. Kazasız belasız yolculuklar dileyelim. Tüm emniyet teşkilatlarımıza selamlar olsun. Hudut kartallarımıza selamlar olsun göndermiş olalım. Hayırlı tezkereler. Evlerinde bizleri misafir eden herkese armağanım olsun. Mersin'de bizleri takip eden dostlar var. Mersin'e selamlarımızı gönderelim. Hatay Kırıkan, Hatay Reyhanlı bizleri takip ediyorlar. Elazığ'a birazdan selam göndereceğiz. Oy aman aman. Adıyaman'a da gelsin mi o zaman?

21.09 yaptık. Açık El Auto'ya teşekkürlerimizi iletelim. Sevgili Hurşit Açıkel, ikinci el araçta güvenilir alım satımın tek adresi Açıkel Auto birlikteliğimizi sundu. Saatler 22'ye kadar en güzel şarkıları dinlemeye devam edeceğiz. Mesajlar var, birazdan okuyacağım mesajlarımızı. Özellikle aracında seyir halinde. Sevgili İrfan takip ettiğini söylüyor. Selamlarımızı gönderelim. İstanbul Küçükçekmece'den sevgili Mustafa Kilis'teki annesine. Kral abim sana gelsin demiş, eyvallah. İstanbul'a selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılarımızı iletelim o zaman.

0: Oysa ki dönüş yok artık bu aşktan. Bir kara sevda bu.
1: 21.15 yaptık saatlerimizi. Bu arada dumanı görgel sloganıyla sevgili ciğerci Vakıf Usta, biz onu öyle tanıdık değil mi? İzmir'den dumanı görüp gelmişler. Ta İzmir'den değil mi? Dumanı görgel. O zaman İzmir'den gelen misafirlere selam olsun. Yorgundan selam olsun. Önce ciğerci Vakıf Usta'ya, o zaman sonra da Yenikent baklava ve katmere. Güzel bir cennet çamuru ciğerin üzerine güzel gider değil mi? Sizleri bekliyoruz o zaman. Selamlar olsun tüm misafirlerimize. En güzel şarkılarımızı gönderdik. Birazdan yine mesajlar var. Hatta bir tanesini okuyacağım, birkaç tanesini. Çünkü çok mesaj birikti.
0: Elini tuttuğum anlarda bile.
1: Şöyle bakalım. Sıradaki şarkı dayım Mehmet Yıldız'a, Ömer Ay Emrullah Subi oğluna gelsin demişler. Gönderdik. Fatih kardeşim Elazığ'ı unutma demiş. O zaman Elazığ'a selamlarımızı gönderelim, en güzel şarkılarımızı. İyi akşamlar, ben Deniz demiş. Değerli eşim Gamze Hanım'a gelsin, onu çok seviyorum. Güzel teknik soğutmanın değerli patronu Ahmet Şahin Yavuz'a gelsin demiş. Çok değerli eşine ve çocuklarına gelsin diyerek göndermiş. Okumuş olduk. Antep'ten selamlar demiş. Ahmet Çapu'ya selamlar demişler. Gönderelim o zaman. Özellikle mesajlarınızın başına kimden olduğunu yazarsanız sevineceğim ve bir tane mesaj gönderirseniz diğer kişilerin mesajlarını okuyacağım. Çünkü mesaj çok var. Diğer arkadaşların mesajlarını kaçırıyorum. Onun için iyi olmuyor. Bir tane mesaj hakkınız var. Onu da hatırlatmasını yapayım.

Sevgili Kibariye'den güzel bir şarkıyı da dinlemiş olduk. Ecel olsun bana senden başkası. Murat Küsbeci, Mehmet Ali Uncu, Latif Kartal ve Hasan Kartal'a demişler. Sedat Yıldız'a, Enes Dağcı'ya demiş. Bütün can dostlarıma gelsin demişler. Gönderdik efendim. Özellikle aracında seyir halinde takip ediyor bizi sevgili Hüseyin hocam. Selam olsun. Sevgili Hüseyin kardeşime de bu şarkıyı göndermiş olacağım. Aslında çoktandır bu şarkıyı göndermiyordum. Sevgili Hüseyin hocam bu şarkıyı hatırlattı bize. Popstar değil mi? Bir zamanlar Popstar'da sevgili Erkan. Üzdünüz beni yıllar. Ezdiniz beni yıllar. Gerçekten yıllar bizleri o kadar çok üzdü, o kadar çok yordu ki saçlarımızda beyazlar oldu. Maalesef. Haydi bakalım yol almaya devam ediyoruz. Birazdan yine güzel bir Kürşat Zengin şarkısı var sırada. Onu da göndereceğim. Beklemede kalın olur mu efendim?

0: 21-26 yaptık. Vallahi çok uzaklara gittik. Bizleri aldı götürdü değil mi bu şarkıyla?
1: Yorgun yayın.
0: Yorgun yayında bu arada. Saatler 22'ye kadar. Kürşat Zengin demişlerdi. Kırmıyoruz. Bir de sözü var dinleyicimizin. Seni ben seçmedim. Gülümsediğini görünce kalbim şöyle dedi. Burada kalıyoruz. Seni seviyorum bir tanem. Nida'dan Hüseyin'e. Selam olsun demişler. Gönderdik. Birazdan yine mesajları okuyacağım. Güzel mesajlarınızı okuduktan sonra da yavaş yavaş da kapanışa doğru gideceğiz. Saatler 22'ye kadar dedik ama zaman da geçiyor değil mi? O zaman güzel bir şarkı arası, akabinde bizler burada olacağız.

0: Özellikle bizleri takip ediyor sevgili Gülzade teyzem. Biraz hastaymış sanırım, çok dinleyemiyormuş ama fırsat bulmuş, şu anda bizleri takip ediyor. İstanbul'dan ve Gaziantep'ten misafirleri var. Onlara şarkı armağan etmemi istedi. Bir de eltisi Fatime Hanım dedi sanırım. Selamlarımızı gönderelim o zaman. Şu anda Tink ailesi bizleri takip ediyor. Evlerinde bizleri misafir ediyor. Yorgun'dan selam olsun. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor bu arada. Sadece bir tane mesaj hakkınız var. Onun da hatırlatmasını yapalım yayının sonuna doğru. Hatırlatma yapıyorum. Bir yayının başında yaptım, bir de sonunda yapacağım. Sizlerden ricam. İki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Sonrasında ben burada olacağım. Haberiniz olsun.
1: Yorgun yayında.

Cengiz Baba değil mi? Yaşar'ın efsane. Taverna Müziği'nin vazgeçilmezlerinden. Cengiz Baba benim de çok sevmiş olduğum bir şarkıdır. Özellikle birazdan inşallah vaktim olursa yine bir şarkı daha göndereceğiz. Gaziantep'ten Sultan'dan Filiz ablasına. Gül ki güller açsın. Özellikle bu şarkıyı armağan edeceğiz. Sevgili Filiz ablasına Sultan Hanım'dan bu şarkıyı armağan etmeye çalışacağım. Vaktim yeterse. Gönderilen mesajlar var. Birazdan onları da okuruz inşallah. Öncesinde Cengiz Baba, sonrasında Müslüm Baba'yla sizleri baş başa bırakıyorum.

0: 21.52 yaptık saatlerimizi. Artık son mesajları okuyacağım. Daha sonrasında bana elveda. İyi akşamlar demişler. Hatay'dan sizleri takip ediyoruz. Aslan Özge Süleyman Özdemir kardeşimize Abdur diye gelsin demiş. Onu da okumuş olduk. Hemen bakacağım şöyle hızlıca mesajlara. Selamünaleyküm Fatih abi, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Feridun Yolcu ve Yılmaz Çınarlıdere'ye Ali Ergüven oğlu Halit Şafak'a gelsin demişler. Onu da okumuş olduk. Hava sıcak demiş, burası da sıcak demiş bir dinleyicimiz. Tabii ki gerçekten çok sıcak dışarıları. İçeride de klima olmazsa bizler duramayız değil mi buralarda? Yorgun saatler, iyi yayınlar. Osman Çelik ve seni çok seviyorum, her şey geçecek diyerek güzel bir mesajını da paylaşmış olduk. Şöyle bakıyorum mesajlara, okumadığım mesaj var mı diye. Yarın cumartesi, yarın akşam ve pazar günü ben yokum efendim. Pazartesi günü inşallah Allah'tan bir manilik gelmezse yine saatler 20'de burada olmaya çalışacağız.
1: Güneş batar gün doğmaz, bu can canansız olmaz.
0: Sezen Aksu istediler ama maalesef hem vaktim yok. İnşallah pazartesi günü, söz verelim o zaman, pazartesi günü Sezen Aksu'dan güzel bir şarkı göndereceğim. Özellikle Gaziantep'ten Sultan'dan Filiz ablasına. Gül ki güller açsın. Bu şarkıyı armağan edelim. Selamlarımızı gönderelim o zaman. Sultan Hanım'a da en güzel şarkılarımızı göndermiş olalım. Yorgun kardeş, ben Sedef demiş. Fırat canım, dayım Mustafa Parlak, Hasan Ağlasa okur musun demiş. Canın sağ olsun diye serzenişte bulunmuş, okuduk. Sevgili Mehmet abi, özellikle Mehmet Topal Bekiroğlu.

Karataşlı Cebrail için demişler. Göndermiş olacağız o zaman efendim. Bu güzel şarkıyı da sevgili Mehmet Topal Bekiroğlu'na, sevgili Mehmet abime göndermiş olayım. Öncesinde gül ki güller açsın. İnşallah vaktim olursa da güzel bir Sezen Aksu şarkısında Nida'dan Hüseyin Uğur'a armağan edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Pazartesi günü saatler 20'de tekrardan burada görüşmek dileğiyle.

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri, trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
0: Yazın en tatlı fırsatları Baklavacı İlhan'da. 1 kilo baklava çeşitlerinden alan herkese 300 gram sade dondurma hediye. Üstelik 1 kilo baklava sadece 800 TL. Şöbiyet, sultanburma, hasır, dilber dudağı ve havuç dilimi çeşitleri ise sadece 900 TL. Serinleten lezzet soğuk baklava sadece 600 TL. Coğrafi işaret tescilli Kilis'in meşhur lezzeti cennet çamuruysa yalnızca 650 TL. Yaz ayına özel bu muhteşem kampanyaları kaçırmayın. Fıstığın, sade yağın ve doğal şekerin eşsiz lezzetini tatmak istiyorsanız adresiniz Baklavacı İlhan. Paket servisimiz Tahtalı Toki, Resul Osman Toki, Beşevler ve Kilis'in her noktasına hizmet vermektedir. Baklavacı İlhan, Kilis'in tatlı yüzü. Tatlının en doğal halini ham diye yemeye ne dersiniz?

Sevgilim, sen bu satırları okuduğunda ben gitmiş olacağım. Çok demode biliyorum ama daha iyisini bulamadım. Mektup yazmayı da unutmuşum. Konuşmaya da cesaret edemedim. Ayrılığı yüzüme gözüme bulaştırırım diye. Lakin kim bilir kaç hayattan hatıra, kolye gibi boynumda taşıdığım, sorgulamadan, gövdemin bir parçası gibi alıştığım o görünmez zincir koptu. Meğer maviymiş gökyüzü. Elbette içeride inceden bir sızı. Hep bir suçluluk duygusu, hep bir korku. Sandığımdan zormuş kazı. Üstüme biçilen elbise, adıma seçilmiş hayat. İyiliğim için buyurulmuş çivili bir taht. Dağıldılar toz gibi hafif. Ve gülümsedi aynadaki muhalif. Dedi ki rahat, kurgu bunlar. Biz değiliz bu uyduruk tarif. Sevgilim, ben gittim. Beni affet. İki gözüm iki çeşme hakikaten. Ya aşk gibi aşk olacak dibine kadar, ya bu kalp seve seve yalnızlığa talip.

Sonu gelmez yarınlarda, acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen, ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim buradayım.

0: sonra biraz zenef gizli sevdim. Yani bizim oralarda sevdiğini söyleyemezsin kızım. Kibrit kutusunda mektup aldı. Sonra ya bizim eline geçer ya da
1: bana. Yıllar var ki seni hep gizli sevdim. Zalim de hain de ne sayarsan sayayım.
2: Sultan Efendi.

Sultan Efendim.

0: Sultan Efendim.
1: Daha öncesi yok ki, çoktan kaldırdım çatıya.